Selam aleyküm, şükran ya somaktaya dünya para çünçi. Somaktaya kanguna somaktaya uye şakatışka manta kay programa. Wa yusupi na yakishka yaya yakishka mama. Ruku yaya ruku mama guna somaktaya uye şakatışka ngichi kay programasyon. Nyakua naga chisho topa na naga chishira. Shenyari mangichi mangichi kay jueves. Misa tiangami kay comunidad lakishka yugunalia comunidad de Waira Yaku 7 de la noche. Remangichi la gishka yugunalia, am kongaringichichu. Nya napi kaitakio kama una mali uspirishariu ninya, yuyari wangi. Napi chishira topa nonga chishira samaktaya la gishka yugunalia, de Dios ya napashka wam.

Şamıştan bile kışkırma. Ayı gün ayı sumakta sumakta liyarin çişrin çişve şakati şkançi kati şkançi kay programasyon 88.5 FM Kanguna Kanguna Radio Gunle Gunle de kışkırma ayı kati unçi kati unçi rin çişrin çişa kay programasyon Napinya nyashamunanga nyashamunanga gunle gunle katinga wale kishkuna 88.5 FM nya kaye kaito tamanda pakta monang to kaito tamanda pakta monang ale kishka yugnalia rin chisha katinga 88.5 FM kanguna kanguna radio nyashnapinyo kanchi nyokanchi kajawa kajawa nya lushpirisha rinchi kanguna manda 88.5 FM nya shamunanga sumaktali yo sina pashkashina e programación de kishkunalia kai tu tamanda shamunanga kai gama nin conchita